114 dervişin 30 postu var. Kur'an'ın kamili budur çerçeveleyen. Kur'an 4 hizbide, 30 cüzbede, 114 surede, 6666 ayade, 321 bin hurfudu, 70 bin kelemede. Bunun barasında değil. 114 dervişin 30 postu var. Her postunda 8 darayı bağlar. 366 altı cülleri, cülleri destinde darayı bağlar. Nicahtan göründü bir çadır otak. 4 dervazası var, her biri 3 tağ. 12 fanıstı, 48 çırak. 366 darayı bağlar.